Vor voç kangınum e voç ıngınum, vor voç loğum e voç tırçum, mi ayn ayt çi bacarvum, mi ayn na çi bacarvum, vor voç cınvum e voç şınçum, vor voç lırrum e voç çarum, mi ayn na çi bacarvum. Manazaz vaç

pref eras, i pref caro, i pref eras ka fuit et kik. Du mart kain fokut agat, du qesh vdum amen me kik. Azar, jerkeri meç tanjevat, kerkeri meç qesmavat titar.

между insana silah yüz. Yeske sama kutsevoçu. Du insamar yeras